0: Hey! Her irte yuklav yatma! Irtengi şeyni tınla! Altıda başlıyız! Hayırlı irte!
1: Bulgar Radyosu.